0: 黎巴夫举报将会负责协调伊朗国内不同部门和中国之间的相关事务与合作。美伊战争僵持不下，土耳其专家分析指出，伊朗希望利用当前局势的优势来弥补战争所带来的损失。自美伊首轮谈判无果而终后，尽管双方多次释放愿意再次对话的积极信号，但由于在核心立场和谈判条件上难以达成一致，局势依然陷入僵局。
1: İran'ın taleplerine de bakıldığında büyük bir bedel ödedi, çok ciddi bir zayiat verdi. Ama en nihayetinde bu savaşta, savaş uzadıkça kazanan tarafta olduğunu düşünen ve Amerika'yı baskıladığını düşünen bir İran var. Ve bu uğradığı kayıpları bir şekilde kompanse etmek ve bunları bir kazanıma dönüştürme arayışı içerisinde. Dolayısıyla bir daha Amerika'nın kendisine ve İsrail'in müdahale etmesini engelleyecek bir güvenlik düzenlemesi, garantisi bunu talep edecektir.
0: 尽管土耳其此前多次呼吁各方通过外交谈判解决问题，但目前土方保持着相对中立的立场。随着伊朗封锁霍尔木兹海峡，加之两国边境相连，土耳其正面临经济与安全层面的双重压力。
1: İran'a dönük bu saldırının haksız, hukuksuz olduğunu Türkiye düşünüyor ama diğer taraftan İran'ın da Körfez'e saldırılarının da bir geçerli nedeni olmadığı kanaati içerisinde. Diğer taraftan Hürmüz konusunda bazı kaygıları var Türkiye'nin. Hürmüz konusunda savaş öncesi düzenlemelerin geçerli olmasını istiyor. O da geçiş serbestliğinin olması. İran'ın beklentileriyle çok da uyuşmayan

0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptınız o üzümünü? Üzüm mü? Şu tip üzüm kestin eyes. Şu tip üzümden bir yüz tal tutar pitemdi o.
2: Ne çınan tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyun tutar, yasakandın o çaplı tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp bıraktı bu.
2: Koydum elim ağa ol, ağa ol.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakan bakarsayız.
2: Yaka.
1: Tembirden çoğu.
2: Adam dolu olan dekin. Destin ulaydıgın, destin ulaydıgın ya bizim kızım biz kımaydı. Hem mi neyini kurduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldı?
3: Mayal biz kümü hanı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldi mi? He, bak tuttu. Baş tutta yeniyorsunuz mu? Çep kürt bakımız mı? Hmm. Kancık vakti bitti bu.
3: 15 gün.
1: Oldu ki ya bu söz. Çünkü daha çoğun bu sözü şu. İyi şu ben çoğun. Çoğun mutlu, bata şaygan. Gel yuhu, zayhu, tuta da nege tuzu. Va, va, va, kıng. Ranhu, hao yuhu, şamiyan da yege benzi. Zımı şuan. 它的厚度是多少？还有它的那个琴杆，还有琴皮，全部耳朵全部是他一手摸出来，很仔细的干。
0: 塞麦提和米吉提相识二十多年了，他们的情谊源于对音乐的理解和共鸣。
1: Değil az mı değil? Taşı yaptıran 10 kayıcı.

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptın o üzümünü? Üzüm mü? Üçtüp üzüm kestin eğer. Üçtüp üzümdün de yüz talı tap fitem de o.
2: Ne çimen tal ben ha o?
1: He he? Yaka. Baha pek anca zor emez.

0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden tattınız o üzümü ne? Üzüm. Şu tip üzüm kestim ya. Şu tip üzümden bir yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne çınan tal da ha o?
1: He? Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyum tuttan yasakandın o açaplığını tuttan da onun hesabı lansayız. Besip durup oyum tuttan yasakan bası battı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tuttan yasakandın kestiyiz.
2: Yaka. Bekleyiz bir yüzüm tal yasakandın.
1: Tam buradan çoğu.
2: Adam dolu olan dekin. Destin ulaydığın, destin ulaydığın ya. Bizim kızım biz kımaydı. Hem mi ne mi kurduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyle. Osmanlıca aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayaz biz kümü hanım.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldim ha? He, tuttu. Tuttu. Başlıkta tuttu, yengesiniz mi? Çep kırpakımız mı? Hmm. Kaçık vakti bitti bu?
3: 15 gün.
1: Oldu ki ya bu söz. Çünkü daha çoğun bu zıcı şu. İyi şu ben çoğun da. Çoğun mutlu, bata şaygan. Gel yuhu, zayhu, tutar da ne ge duzu. Va, va, va, kın. Ranhu, hal yuhu, şamiyan da ege benzi. Zımı şuan. 它的厚度是多少？还有它的那个琴杆，还有琴皮，全部耳朵全部是他一手摸出来，很仔细的看。
0: 塞麦提和米吉提相识二十多年了，他们的情谊源于对音乐的理解和共鸣。
1: Deyin az mı deyin? Taşan buraya 10 kayıcı.